0: Özbay Kurtarma. Yoldaki 538-908-538-538-538-538.
1: Taşıma, iş makineler arası oto taşıma, iş makineler arası oto taşıma, iş makine taşıma, iş makine çift 0. Biz 30 çift 0. Çift 0. Çift 0. Çift 0. Çift 0.
0: Değerli öğrenciler, değerli öğrenciler, değerli öğrenciler, değerli veliler. İstanbul Koleji Mersambul Lider Koleji Mersin İstanbul Lider Koleji Mersin İstanbul Lider Koleji Mersin Koleji Mersin Koleji Mersin Koleji Mersin kampüsünde 506-506-506-506-506-506
2: 10 dünyasında bayi 10 dünyasında bayi 10 dünyasında bayiler 10 dünyasında bayiler 10 dünyasında bayileri silifke ve lira üstelik silifke ve tarz lira üstelik silifke ve tarz lira üstelik silifke ve tarz lira üstelik silifke ve tarsus silifke ve tarsus silifke ve tarsus silifke ve tarsusa servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı yana kalite uygun fiyat yana kalite uygun fiyat ve yana kalite uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti
3: için led ve bilgisayar için led ve bilgisayar için led ve bilgisayar için led ve bilgisayar için kılıf şarj aleti şarj aleti, kablo şarj aleti, kablo şarj aleti, kablo şarj aleti, kablo şarj aleti, kablo şarj aleti, kablo şarj aleti, kablo şarj aleti, iletişim, bilgi ve iletişim, bilgi ve iletişim, bilgi ve iletişim için, bilgi ve iletişim için, bilgi ve iletişim için, sıfır iletişim için, sıfır iletişim için, sıfır iletişim için, sıfır iletişim için, sıfır iletişim için, 0535 524 76 58 Erdemli'de teknolojide
4: gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Lanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı her gün sofralarınızı lezzetle, her gün sofralarınızı lezzetle, her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kere radyo işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolay. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Düğün, cenaze ve organizasyonları catering yemekçiliğin sunduğu catering yemekçiliğin sunduğu catering
6: 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolay. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Düğün, cenaze ve organizasyonları catering yemekçiliğin sunduğu catering yemekçiliğin sunduğu catering

Cin de geçen sezon yine bizi yalnız bırakmamış. Mahallesi esnaflarından Süleyman Cin. Dekor oto döşemeden Süleyman Cin. Şey yazmış ya, seni bize kavuşturan Allah'a hamdolsun demiş. Ha, var böyle bir şey. Selam olsun Yusuf Kılıç Mahallesi'ne. Selam olsun Toroslara. Şimdi Toroslar dedik, döşemeden Süleyman Cin dedik.

0: Aradığınız fiyat arsa iş yerleri, arsa iş yerleri, arsa iş yerleri, arsa iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta.
1: Metinizde, binek araçlar metinizde, binek araçlardan metinizde, binek araçlardan metinizde, binek araçlardan metinizde, binek araçlardan, binek araçlardan, binek araçlardan, kamyon, çekici, kamyon, çekici, kamyon, çekici, kamyon, çekici, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam otocam.

0: Hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonları Tolga Dünyalı'nın sunduğu Tolga Dünyalı'nın sunduğu Tolga Dünyalı'nın sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

dönemi de başladık, yeni yayın dönemi. Hem sponsorumuz Yağmur Yemekçiliği, hem ben programı yapan sunan Tolga'ya, hem de tüm Tolga dünyası dinleyicilerine hayırlı olsun, hayırlı olsun. Yeni yayın dönemi deyip geçmeyin ha. Acaba bu sezonda bizi neler bekliyor olacak, göreceğiz hep birlikte. Güzel bir sezon olacağına inanıyorum ya.

Çok oynadı. Caddesi Şulun, Silivke Caddesi Şulun, Silivke Caddesi Şubesi, Caddesi Şubesi, Caddesi Şubesi'nin müdürü Erdal'dan bahsediyoruz. Sana çok şey yapamıyorum, sana çok şey yapamıyorum, sana çok şey yapamıyorum, sana çok şey yapamıyorum isimlerini. Biliyoruz Zeynep, ama Zeynep'i biliyoruz. Zeynep gerçi oradan transfer oldu değil mi? Başka tarafa gitti, evet. Buradan o zaman Normanoğlu kuyumculuğa, bir de yeni şubesi açıldı Polzcu'da Askünefe'nin karşısında. Aynı zamanda Mezitli'de var, eski Mezitli Belediyesi karşısında. Bol kazançlar olsun.

tüm normal kuyumculuk çalışanlarına hayırlı sabahlar olsun efendim. Ya. Tabii canım. Hepimiz öyle olacağız hepimiz. Hepimiz zaman içerisinde böyle olacak. Bunlar hepsi olacak yani. Evet evet. Günün birinde var ya, neler neler olmayacak ki günün birinde. Günün birinde, günün birinde. Günün birinde neler olacak günün birinde. Günün birinde, günün birinde. Fondan mesaj arıyorum o anda.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. Erdoğan'ın 22 Eylül'de başlayacak Genel Kurul'da 4. sırada konuşması bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 13 Ağustos'tan bu yana 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 80 kişi tutuklanırken 22 şüpheliye adli kontrol uygulandı. 74 şirkete kayyum atandı. İstanbul'daki Forex soruşturmasında şüphelilerin ifadeleri ve adli bilişim incelemeleri dosyaya girdi. Soruşturmada yatırım vaadiyle müşteri arandığı ve bazı para transferlerinde kripto varlıklarla soğuk cüzdanların kullanıldığı öne sürüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Gabar petrolünün yıllık 3,2 milyar dolar, Karadeniz gazının ise 7,2 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladığını belirtti. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA'larla saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Kentte birçok noktada yangın çıktı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mersin ve çevre illerde hissedilirken ekipler bölgede inceleme başlattı. Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında muhtarlara yönelik sabah sporu düzenlendi. Fenerbahçe Meydanı'nda buluşan muhtarlar ısınmanın ardından sahil boyunca 2 kilometre yürüyüş yaptı. Etkinlikle hareketli yaşama dikkat çekildi. Meski'nin Silifke Balandız mahallesinde yürüttüğü çalışmalarla içme suyu sorunu giderildi. Yeni sondaj kuyusundan mahalleye su ulaştırmak için 3860 metrelik hat döşendi. Mersin dahil 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda siber dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 7'si yakalandı. Şüphelilerin 1 yıllık hesap hareketlerinde 850 milyon liralık para trafiği tespit edilirken gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. TÜİK, Ağustos ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Mersin'de 4090 konut satılırken, kent yabancılara yapılan satışlarda 143 konutla Türkiye üçüncüsü oldu. Sezona üst üste iki yenilgiyle başlayan yeni Mersin,

0: İdman yurdu deplasmanda Ağrıspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Mersin Spor Kulübü MSK Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankara Gücü'nü 170 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı. ÇBK Mersin Ankara'daki Orman Cup turnuvasında Beşiktaş'la 65-65 berabere kaldı. İlk yarıyı 34-32 önde tamamlayan Mersin ekibi karşılaşmadan eşitlikle ayrıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
7: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
9: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336

Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru

0: Bay Cici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
1: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
0: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
5: Şoför Mahali.
6: Şoför Mahali başlıyor.

0: rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
1: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor, diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız, ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk, dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak, dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Şşt şşt. Dinleyici.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Şoför Mahali.
6: Şoför Mahali'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahali'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
7: Reklam kazandırır.
8: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
9: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun

0: ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.

0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Şoför Mahalli.
12: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: 01 SM 38.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim.

kalbimde kirlendi adım. Ne uslandım ne duruldum, ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönülce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık ah bu yüzden, dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslın azını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu, bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun. Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım. Ben seni hiç unutmadım.

hızdan zevk alan, hastaneden sevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtır.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
9: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası...

0: Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Ya da biz bittik. Programımıza güzel bir yorumla başlıyoruz öncelikle. Ara beni lütfen diyeceğiz Sakiler yorumuyla. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve çalacağım bütün şarkıları, en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Ve sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Kolay gelsin Gülnar'dan Tarık ben. Öğle saatinde ağaçların altında demli çayımızı koyduk. Sıradaki şarkıyı kadim dostum Necmi'ye gönderiyorum. Radyonun sesini açtık demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ama kıskandım şu an gerçekten. Bu aşkın en güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Yarınlarda. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yakarım geceleri diyeceğiz Koray Avcı. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: hiç anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
1: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
8: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim ve Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İşte insan bazen birini unutmaya karar veriyor ama kalbine bunu anlatmak hiç kolay olmuyor. Aklın bitti diyor ama kalbin hala onu arıyor. Hele geceleri işte o zaman biraz daha zor oluyor. Ama bir yerden sonra insan kendine geliyor. Ben de yeniden güleceğim. Ben de bu yaşadıklarımı geride bırakacağım diyor. Sevmiş olabilirsin. Hem de deli gibi ama bu ömür boyu aynı yerde kalacağın anlamına geliyor mu? Bence gelmiyor. İşte kırgın ama umutlu. Biraz da kendine söz vermiş gibi. Kahrolası aklıma söyle. Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım. Serkan Nişancı, unutacağım sizlerle radyonuzda.

0: programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Selam Selin Hanım, kolay gelsin. Mezitli'den dinliyorum, Pelin ben. Sıradaki şarkı şehir dışında okuyan kardeşim Burcu'ya gelsin demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ayrıca bir kahve molası vermişler. En kısa zamanda ben de bir kahve molası vereceğim. O yüzden afiyet olsun diyorum. Sizlere selamlarımı gönderiyorum. Tabii olmuyor ya. Çaysız kahvesiz gerçekten ilerleyemiyoruz. Ve şu an tam vakti. Tam.
1: Sensiz olamam.
0: Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde kullanıldığını açıkladı. Soruşturmada 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlandığının belirlendiğini aktaran Gürlek, 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşı yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca 30 şirkete el konularak kayyum atandı. 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık kazandığı ve bunların iptal edilmesi için sürecin başlatıldığı açıklandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan seçim ve ittifak tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Arıkan yeniden Refah Partisi ve Deva Partisi ile görüşmelerin sürdüğünü ve kuracakları ittifaka yeni partilerin de katılabileceğini aktardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine yükseldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 23-25 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde ticari ve ekonomik anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği konularını ele alması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeli fidan desteğinden yararlanan üreticiler avokadoda ilk ürünlerini toplamaya başladı. 2020'den bu yana dağıtılan 27.666 fidanın 17.000'i Anamur'daki üreticilere ulaştırıldı. Fahiş fiyat ve haksız kazanç iddiaları kapsamında tutuklu yargılanmasına karar verilen MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır suçlamaları reddetti. Çakır, isnat edilen konularla ilgisinin bulunmadığını belirterek yargı sürecinin hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde yürütüleceğine inandığını ifade etti. Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik yeni destek programını hayata geçiriyor. Proje kapsamında hamileliğin 5. ayından doğuma kadar olan süreçte anne adaylarına maddi ve sosyal destek sunulacak. Mersin Şehir Hastanesi'nin açık otoparkındaki bir araçta 256.900 sentetik ecza, araç sahibinin evinde ise 413 ekstazi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken şüphelilerin hastaneyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden genç sürücünün motosiklet kullanabilmek için ehliyetini yaklaşık 5 ay önce aldığı belirtildi.

0: Kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin dahil 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda siber dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 7'si yakalandı. Şüphelilerin 1 yıllık hesap hareketlerinde 850 milyon liralık para trafiği tespit edilirken gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Konya'da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Tarsus Gençlik Spor Kulübü 40 kulüp arasında Türkiye 4.sü oldu. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtı.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: gelmedi.
1: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz.
0: Yine de sevgini ister.
1: Yanmayalım diyeceğiz. Bazen bir aşkın içinden çıkıyorsun, canın yanıyor ama yine de ayakta kalmayı öğreniyorsun. Sonra dönüp dostlarına da bir şey söylemek istiyorsun. Aman siz de benim düştüğüm yerlere düşmeyin. Çünkü bazı insanlar sevgiyi hak ettiği gibi yaşatmıyor. İnsanı yoruyor, üzüyor. Sonunda da elinde kocaman bir kırgınlık bırakıyor. Ama hayat devam ediyor. Yanmayalım, zalimlere kanmayalım. Yani sevene kıymet vermeyenin peşinden daha fazla gitmeyelim. Şimdi sizlere bu güzel şarkıyla Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkı Oto Elektrik Cerhan Usta'ya ve tüm esnaf arkadaşlara armağan olsun. Herkese bereketli kazançlar demişler. Ben de kolaylıklar diliyorum sizlere. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Mutlu muyum? Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Kabul et, Hakan Altun sizlerle.

sancılarım. Gülüyorum sanıyorsan.

olacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların, çalmıştık.

dolu bir aşk mıydı bu? Yoksa hemen sonu gelecek acıyla dolu bir aşk mıydı bu?

0: Başka hiç kimse olmasın. Bir gün görsem yeter bana.
1: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Şşt şşt, dinleyici.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası, 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
7: Reklam kazandırır.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0. Şehirler

0: Arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
6: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliği.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler. Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: güzel bir yorumla daha programımıza devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız.
1: Dünya döner bir gün daha.
0: Bazen gitmek gerekiyor. Ne kadar zor olsa da biraz uzaklaşmak, düşünmek, kendi yolunu bulmak gerekiyor. Ama gitmek her zaman unutmak demek de değil. İnsan başka şehirlere gider, başka yollar görür ama aklı yine de aynı yerde kalabilir. Hatta hiç beklemediğin bir anda bir şarkıyla bir gün batımında o kişiyi yeniden hatırlayabilirsin. Görük. Belki de bazı ayrılıklar gerçekten son değil. Zaman geçiyor, dünya dönüyor ve insan bir bakıyor kendini yine aynı kişinin yanında bulmuş. Biraz gitmek diyeceğiz, biraz özlemek ve sonunda yeniden dönmek.
1: Belki sana yazarım, uğrarım bir şehirden.
0: Aşk durdukça. Karaf yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, belediye bünyesinde Macit Özcan spor tesislerinde faaliyet gösteren, farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Seçer, Kent Orkestrası Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Teksin Çağrı Merkezi'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk yıl geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardım miktarları belli oldu. Alınan karar gereği devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümüyle vakıf üniversitelerini tam burslu kazanan ön lisans öğrencilerine 10 bin, 4 yıllık fakülteleri kazananlara 20 bin, 5 yıllık fakülteleri kazananlara 25 bin ve 6 yıllık fakülteleri kazananlara 30 bin lira öğrenim yardımında bulunulacak. Büyükşehir'in web sayfasında ön kayıt başvurusunu tamamlayan adayların bugünden itibaren evraklarını kendilerine en yakın Büyükşehir Kurs Merkezi'ne 16 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken engelli bireylere yönelik güvenli ulaşım eğitimi, bisiklet severlere yönelik de güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya gelerek 80'ler buluşması programı düzenledi. Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri gerçekleşen etkinlikle sosyalleşmenin tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerde toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtı.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
8: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru karar.

0: manzamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. Buğzem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
10: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
11: ABM Yapı Market açıldı.
10: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
11: ABM Yapı Market'te.
10: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
11: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
10: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
12: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
13: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
12: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
13: Telefon 0540 014 çift 033.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin

0: radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Selam Selin, iyi yayınlar. Zafer ben, Anamur'dan Mersin merkeze doğru yoldayım. Sıradaki şarkıyı uzun yolda direksiyon sallayan tüm kaptanlara ve şu an benim gibi yolda olan herkese armağan ediyorum demişler. Hayırlı yolculuklar dileyelim bizler de. Ve selamlarımızı gönderiyoruz tabii ki. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Şimdi sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

0: programımıza bir düetle devam ediyoruz. Ebru Yaşar ve Mela Bedel kararsızım sizlerle olacak.
1: Bizim payımız susmak.
0: Biliyoruz ki bazı ayrılıklar bir anda olmuyor. Önce bir şeyler değişiyor, sonra konuşmalar azalıyor. İnsanın içinde bir kararsızlık doğuyor ve devam mı etsem yoksa artık bıraksam mı diye düşünüp duruyorsun. Bir tarafın git diyor, diğer tarafın biraz daha beklemek istiyor. Çünkü ne olursa olsun yaşanmışlıklar kolay silinmiyor. Sonunda da o zor kararın kapıya dayandığını hissediyor.

0: Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tamam yavrum, izlem yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Busem.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi almak

0: zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Artık son şarkılarımız, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Mühendislik ve yapı denetim firmamızdan saha koordinatörü Kerem ben. Sıradaki şarkıyı sahadaki mimar, mühendis ve teknik ekibimize gönderiyorum. Kolay gelsin herkese demişler. Bizler de kolaylıklar diliyoruz sizlere.

0: Abi şarkı dinleyeceğiz. Ümit Yaşar, Kır Çiçeğim sizlerle.
1: Selin Yayında.

olsaydım, bırakıp gider miydim seni? Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı, yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezbiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizi son şarkımızla Sinan Özen'le baş başa bırakıyorum.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde kullanıldığını açıkladı. Soruşturmada 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlandığının belirlendiğini aktaran Gürlek, 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşı yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca 30 şirkete el konularak kayyum atandı. 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık kazandığı ve bunların iptal edilmesi için sürecin başlatıldığı açıklandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan seçim ve ittifak tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Arıkan yeniden Refah Partisi ve Deva Partisi ile görüşmelerin sürdüğünü ve kuracakları ittifaka yeni partilerin de katılabileceğini aktardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül'de

0: Bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine yükseldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 23-25 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde ticari ve ekonomik anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği konularını ele alması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeli fidan desteğinden yararlanan üreticiler avokadoda ilk ürünlerini toplamaya başladı. 2020'den bu yana dağıtılan 27.666 fidanın 17.000'i Anamur'daki üreticilere ulaştırıldı. Fahiş fiyat ve haksız kazanç iddiaları kapsamında tutuklu yargılanmasına karar verilen MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır suçlamaları reddetti. Çakır, isnat edilen konularla ilgisinin bulunmadığını belirterek yargı sürecinin hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde yürütüleceğine inandığını ifade etti. Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik yeni destek programını hayata geçiriyor. Proje kapsamında hamileliğin 5. ayından doğuma kadar olan süreçte anne adaylarına maddi ve sosyal destek sunulacak. Mersin Şehir Hastanesi'nin açık otoparkındaki bir araçta 256.900 sentetik ecza, araç sahibinin evinde ise 413 ekstazi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken şüphelilerin hastaneyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden genç sürücünün motosiklet kullanabilmek için ehliyetini yaklaşık 5 ay önce aldığı belirtildi. Kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin dahil 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda siber dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 7'si yakalandı. Şüphelilerin 1 yıllık hesap hareketlerinde 850 milyon liralık para trafiği tespit edilirken gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Konya'da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Tarsus Gençlik Spor Kulübü 40 kulüp arasında Türkiye 4.sü oldu. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır. Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
11: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafet.

0: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 2965. 336 2965.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
8: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Babalar Restali başlıyor.
3: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndesiniz. Ben Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini en baba seslerinden dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk kristali Cengiz Kurtoğlu'ndan geliyor. Mutlu ol yeter diyecek Cengiz Baba. Elbette hepimiz sevdiğimiz kişi tarafından sevilmek isteriz ama olmayınca olmuyor. O zaman da ne kadar sevdiğimizi işte bu şekilde kanıtlıyoruz. Ne olursa ol, sen başkasıyla da olsan mutlu ol yeter diyor Cengiz Baba. Ardından da inanma şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Cengiz Kurtoğlu resteli şimdi sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.

Cengiz Kurtoğlu şimdi de radyolarınızda inanma diyecek. Ardından kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali olmaya devam edeceğiz. Şimdi Cengiz Kurtoğlu inanma terk etti desinler diyecek. Şimdi sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, belediye bünyesinde Macit Özcan spor tesislerinde faaliyet gösteren, farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Seçer, Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Teksin Çağrı Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk yıl geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardım miktarları belli oldu. Alınan karar gereği devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümüyle vakıf üniversitelerini tam burslu kazanan ön lisans öğrencilerine 10 bin, 4 yıllık fakülteleri kazananlara 20 bin, 5 yıllık fakülteleri kazananlara 25 bin ve 6 yıllık fakülteleri kazananlara 30 bin lira öğrenim yardımında bulunulacak. Büyükşehir'in web sayfasında ön kayıt başvurusunu tamamlayan adayların bugünden itibaren evraklarını kendilerine en yakın Büyükşehir Kurs Merkezi'ne 16 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken engelli bireylere yönelik güvenli ulaşım eğitimi, bisiklet severlere yönelik de güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya gelerek 80'ler buluşması programı düzenledi. Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri gerçekleşen etkinlikle sosyalleşmenin tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerden toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerini uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Dinleyici
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için

0: aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
4: Reklamların ardından hızla devam ediyoruz Babalar Resitali'ne. Bugün bakıyorum da listede hiç taverna yok. Öyleyse en başa Müslüm Gürses'le devam etmemiz gerekir gerçekten de. Şimdi Müslüm Baba sorma diyecek. Ardından da vazgeçtim şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Sizleri bu güzel Müslüm Baba resitaliyle baş başa bırakıyorum. Sorma.

0: Babalar Resitali.
1: Galiba bu programda uzun zamandır çalmadığımız, dinlemediğimiz bir baba ile devam ediyoruz resitallerimize. Azer Bülbül'le devam ediyoruz. Giden birinin ardından söylenebilecek en güzel şarkılardan biri. Yokluğun acı verir diyecek. Ne güzel gitme diyor orada, gerçekten de beni bırakma diyor. Ağlıyor gözlerim sen diye, yapma bana bunu, beni bırakma. Yokluğun acı verir bu kalbime, sensizlik ölüm gelir bu gönlüme diyecek. Şimdi sizleri bu güzel Azer Bülbül şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Önce yokluğun acı verir diyecek, ardından da ölürüm şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek Azer Baba. Sizleri bu güzel resimlerle baş

0: Bar Resitali.
1: İnsan hep hayatta kendini çok güçlü ve hiç kimsenin onu yıkamayacağını düşüncesiyle yaşar ama aşk bu. Hiç kimse seni yıkamadığında en çok da o yıkar. Hiçbir kadın beni böyle yakmadı diyecek şimdi Adnan Şanses. Ardından da Dönme Sevgilim şarkısıyla resitalini tamamlayacak. Sizleri bu güzel Adnan Şanses resitaliyle baş başa bırakıyorum. Ben aşk sevdayı böyle sanmazdım. Hiçbir kadın beni böyle yakmadı diyecek şimdi radyolarınızda.

0: Çalar Resitali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte bir saat boyunca arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinliyoruz. Günün son resiteli Bülent Sertaş yıllar utansın diyecek. Sizleri bu güzel resitalle baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş.

0: sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
1: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: olan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Ben seni gözlerinden bile kıskanırken, incitirim, incitirim diye sakınırken, yazık ki sen bana kıydın, ben sana değil. Kahrettim kendimi, mahvettim kendimi. Yine de sana kıyamadım. Kıyamadım.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin. Yeni dönem başlar,
6: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

benim çocukluk aşkım. Seni tekrar görmek mümkün olsaydı, yavrum canım benim çocukluk aşkım.

Hatırlarsın hani yüzük almıştık. Kendi aramızda nişan yapmıştık. Sabahlara kadar ne ağlamıştık. Yavrum canım benim çocuk aşkım. Sabahlara kadar ne ağlamıştık.

çocukluk aşkı. Dizlerim titrerdi öpünce seni. Yavrum canım benim çocukluk aşkım.

0: İşte o kadar.
1: İlk defa gözlerime sen baktın. Böyle sevgi dolu, böyle manalı. İlk defa ellerimi sen tuttun. Böyle masum, böyle sevdalı. Yarınlar bizimle, umutlar bizimle. Hadi gel koşalım bu sevda yollarında. Seninle ikimiz el ele.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

rüzgar mumu söndürür bilirsin. Bir yangını söndürür sanma. Ve bu ayrılık ancak beni öldürür. Aşkımızı asla. Sen uyurken giden otobüslere yazdım adını. Bütün taksi duraklarına, hasret trenlerine, uzak denizlerin gemilerine, kaldırım taşlarına, köşe başlarına. Bu şehirde artık herkes seni tanıyor. Gözlerin yosun yeşili, saçların ağustos sarısı ve tenin süt beyazı. Sokak ressamları bile seni benden iyi biliyor. Ah, sen uyurken adını ansam

Gittiğinden beri hep bu şarkı dudaklarında ve hep aynı özdeyiş bakışlarında. Başka bir tene daha dokunmadı tenim. Başka elleri sarmadı ellerim. Bildiğim bütün dualara yemin ederim. Ayrıldığımız günden beri beni görenin hali duman. Seni soranın içi yanıyor. Belki de bu yüzden mutluluk şarkıları değil ama ayrılık şiirleri bana pek yakışıyor. Çünkü umut bu şehirde artık marketlerin adı. Hayal kahvelerin, sevda pastanelerin, arzu sinemaların, vefa nasılsa eskimiş, unutulmuş bir semtin adı. Bu yangın yürekler neylesin, neylesin artık aşkı. Ne hayaller geçiyor içimden bir bilsen. Alevden damlalar dökülüyor gözlerimden. Konardım pencerene ah bir gelse elimden. Çünkü bugün senin doğum günün. Hadi mumları söndür, hadi dostlarınla yüzünü güldür. Bütün itkiler benden bu gece. Hadi döndürebilirsen aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde kullanıldığını açıkladı. Soruşturmada 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlandığının belirlendiğini aktaran Gürlek, 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşı yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca 30 şirkete el konularak kayyum atandı. 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık kazandığı ve bunların iptal edilmesi için sürecin başlatıldığı açıklandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan seçim ve ittifak tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Arıkan yeniden Refah Partisi ve Deva Partisi ile görüşmelerin sürdüğünü ve kuracakları ittifaka yeni partilerin de katılabileceğini aktardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine yükseldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 23-25 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde ticari ve ekonomik anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği konularını ele alması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeli fidan desteğinden yararlanan üreticiler avokadoda ilk ürünlerini toplamaya başladı. 2020'den bu yana dağıtılan 27.666 fidanın 17.000'i Anamur'daki üreticilere ulaştırıldı. Fahiş fiyat ve haksız kazanç iddiaları kapsamında tutuklu yargılanmasına karar verilen MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır suçlamaları reddetti. Çakır, isnat edilen konularla ilgisinin bulunmadığını belirterek yargı sürecinin hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde yürütüleceğine inandığını ifade etti. Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik yeni destek programını hayata geçiriyor. Proje kapsamında hamileliği

25. ayından doğuma kadar olan süreçte anne adaylarına maddi ve sosyal destek sunulacak. Mersin Şehir Hastanesi'nin açık otoparkındaki bir araçta 256.900

ne gönderildi. Mersin dahil 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda siber dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 7'si yakalandı. Şüphelilerin 1 yıllık hesap hareketlerinde 850 milyon liralık para trafiği tespit edilirken gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Konya'da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Tarsus Gençlik Spor Kulübü 40 kulüp arasında Türkiye 4.sü oldu. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti bütün varımı.

0: Yalvarırım namıma Ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşem. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşem.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 0 33.
7: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
8: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
7: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
9: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
10: ABM Yapı Market açıldı.
9: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
10: ABM Yapı Market'te.
9: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
10: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
9: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
11: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
12: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: Mersin FM 104.6.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları,
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
9: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
10: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
11: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
12: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan,

0: çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Damar denince... Damarın tek adresi.
9: Mersin FM.
8: Hep damar. Full damar.

olmayı sanmıyorum. Işığı arayayım. Tutma. Tutma. Atarsa kalbim bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

bu aşk yasak olsa bile, dilden dile düşse bile, yılda bir kez olsa bile, dans eder miyiz?

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77

0: 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133. Özkayatuz.com.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama. Asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

0: yaptın?
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafet.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

çocuğumun. Oy bacım, hep düşünürüm, hep aklıma gelirsin. Ah bacım, biz niye ayrı düştük? Sen bir elde, ben başka bir elde. Sana vuran eller kırılsın bacım. Of bacım, bilsen nasıl özledim. Sen de beni özlediğinde pencerenden yukarıya bak. O yıldızlardan birinde beni görüp hissedeceksin. Gelini hatırlıyorum. Beyaz bulutların üstündeki gökyüzü gibi tertemizdi. Gözyaşların bizim hala yağmurumuzdur. Annemin o ağlamasını da hiç unutamıyorum. Yüreğimiz gibi koptun, gittin içimizden. Bir kardeş olarak da sana yetemedim. Hep bir şeyler, hep sen eksik kaldın. Şimdi anladım ki sen benim öbür yarımsın, kanımsın. Sen sakın ola ha, ağlama bacım. Benim bacıma ağlamak yakışmaz. Bacım ağlar, sen çok bana ağlar. Bu dünyanın canı cehenneme. Elinde oyuncak oldu, gittik. Birbirimizi unuttuk. Sevgiler bitiyor bacım, yalan oluyor. Bir gün o yastıklar soğuyor, yılan oluyor. Ve en sonunda olanlar yine bize oluyor. Eller bizi biz gibi bilmiyor. Hani biz çok mutlu olacaktık. Ne oldu bacım? Gel mutlu olalım bacım. Anamız bizi güzel günler için doğurmadı. Mutluluk bizim elimizde bir çiçek demeti gibi. Bari biz onu birbirimizden esirgemeyelim. Şimdi çok daha iyi görüyorum, biliyorum bacım. Evet bu işte. Sen yücesin. Sen güzelsin. Sen bensin.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, belediye bünyesinde Macit Özcan spor tesislerinde faaliyet gösteren, farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Seçer, Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Teksin Çağrı Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk yıl geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardım miktarları belli oldu. Alınan karar gereği devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümüyle vakıf üniversitelerini tam burslu kazanan ön lisans öğrencilerine 10 bin, 4 yıllık fakülteleri kazananlara 20 bin, 5 yıllık fakülteleri kazananlara 25 bin ve 6 yıllık fakülteleri kazananlara 30 bin lira öğrenim yardımında bulunulacak. Büyükşehir'in web sayfasında ön kayıt başvurusunu tamamlayan adayların bugünden itibaren evraklarını kendilerine en yakın Büyükşehir Kurs Merkezi'ne 16 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken engelli bireylere yönelik güvenli ulaşım eğitimi, bisiklet severlere yönelik de güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya gelerek 80'ler buluşması programı düzenledi. Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri gerçekleşen etkinlikle sosyalleşmenin tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerde toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: ettiniz de.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör.

0: Monitör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdell Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdell Teknoloji.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
6: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
4: Kuyulu Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: bizde.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
9: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
10: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
11: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
10: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
11: Telefon 0540 014 çift 033.
12: Su hayattır. Su Hastanesi.
13: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
12: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
14: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
15: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
14: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
16: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
16: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
17: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
18: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
19: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi

0: için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

0: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Aşk, çağlar boyu sevenlerle birlikte yaşayıp geldi. Göz gördü, gönül sevdi. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, hepsi de öldü. Fakat aşk ölmedi. Aşk ölmedi.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50.

0: metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Hazır olun, yeni sezon.

0: iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle Fırat'ta Damardan Kalya programının yeni sezonuna şu dakika itibariyle başlamış bulunmaktayız. Hadi bakalım, hazır mıyız? Biliyorum vallahi çok özlediniz, çok sordunuz. Ne zaman geleceksin, ne zaman geleceksin? Kısmet bu zaman, bu zamana oldu var ya. Zaten gelir gelmez her şeyi unutmuşuz. Yani reklam girecek, Fırat'ta Damardan Kalbe başlıyor, jingle'ı girdi. Reklam bitti, girmedi. Sonra kestim, jingle'ı girdim falan filan, ortalığı karıştırdık biraz. Vallahi mikrofonu da unutmuşuz var ya. Vallahi konuşmayı unuttuk arkadaşlar. Neyse canım, birazdan acısını çıkartacağız. Birbirinden güzel şarkılar var yine. Her zaman olduğu gibi. Şimdi bu program canlı canlı arkadaşlar, haberiniz olsun. Şimdiye kadar iki ay boyunca sizler program tekrar dinlediniz. Şimdi dinliyorsunuz, gerçek canlı canlı dinliyoruz. Yeni sezona başladık, diziler gibiyiz abi. Müge Anlı gibi. Müge Anlı yaz geldi, sezon finali yaptı. Yaz bitti, okullar açıldı. Başladı, biz ama ondan biraz daha torpiliyiz. Geç başladık ya. Müge ablam daha önceden başladı. Ama biz de geç bıraktık. Onun da etkisi var tabii ki. Efendim, bizi bilenler biliyor. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler 22'yi gösterinceye değin sizlerle birlikte olacağız. Sizler ne yapıyorsunuz? 0553 714 9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı 20.00 itibariyle ulaştırmaya başlıyorsunuz. 20.00'dan önce gelen mesajlar biliyorsunuz okunmuyor, siliniyor. Haberiniz olsun. Zaten bilen biliyor da bilmeyenlere, buradan yeni dinleyenlere hatırlatalım, öğretelim. Mesaj kurallarımız yine aynı. Söylememeniz gereken, yazmamanız gereken kelimeler, cümleler var biliyorsunuz artık. Haydi o zaman güzel bir taverna müziğin babası, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu'yla startımızı verelim. Hayret diyecek. Bu güzel şarkımızı şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Herkese iyi akşamlar. Haydi bakalım. Ya radyonun delisi geldi var ya.
3: Fırat'a selam. Damara devam.
4: Mersin FM 104.6.

0: hayret. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hatırlatalım. Bu program canlı canlıdır. Haberiniz olsun, yeni sezon başladı bugün itibariyle. Bundan sonra hafta içi her gün 20-22 saat arasında radyonuzda sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Ta ki Haziran-Temmuz ayına kadar inşallah, ölmez sağ kalırsak. Valla dinleyicilerimiz sabırsızlıkla bekliyorlarmış meğerse. Abi var ya, şu WhatsApp hattını bir açtım. Yemin ederim size 45 dakika mesaj silmekle uğraştım. 3 aydır birikmiş bütün mesajlar. Bir de sitem nedenler var. Ya mesaj atıyoruz niye okumuyorsunuz diye. Ya kardeşim tekrar program. Nasıl okuyalım? Zaten mesaj gönderdiğinizde ulaşmıyor biliyorsunuz. Güzel saatten son. Efendim mesajları okumaya başlayalım bakalım. Müdahim dinleyicilerimiz geldi. Merhaba. Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin güzel insan. Fırat'tayız, çok şükür kavuşturan Allah'ıma demiş sevgili annemiz. Teşekkür ediyorum sevgili anneme, selamlar olsun, ellerini öperim. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Sözeye ve sana da gelsin, radyonuzun değerli çalışanlarına gelsin. Suat Nalban, Terdem Yerlikaya, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy ve tüm oğlumun değerli arkadaşlarına armağan olsun demiş. Seni Allah'a emanet ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için gelsin demiş. Bu dünyada başıma gelen en büyük şans sensin, seni çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. İşte bunlar zaten sürekli görüştüğümüz dinleyiciler. Soruyorlar ne zaman geleceksin? Eylül ayı dedik, Eylül'ün hangi haftası olduğu belli değildi, anca bu zamana denk geldik vallahi. Okullar açılınca ne yapalım ya? Çocukları okula gönderdik, biz radyoya geldik. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere yönlendirmeye devam ediyorsunuz sevgili dinleyenler. Bülent abla Diva radyonuzda sizlerle olacak. İşte bu beni deli eder diyecek, hep birlikte dinleyelim, sonrasında buradayız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

unutmayalım tabii ki şu dakika itibariyle sesimize kulak veren esnaflarımız var. Özellikle kırtasiyeciler. Emin Hoca Kitap Kırtasiye çalışanlarına buradan selamlarımızı gönderelim. Kolay gelsin dileklerimize. Hadi bakalım, parayı basıyorsun Emin Hocam.

Allah'ını severim Bülent abla. Efendim Fırat'a damardan kalbi tüm hızıyla devam etmekte. Güllü çalalım mı şimdi sizlere Güllü? Rahmetli'yi anlayacağız bu güzel şarkısıyla. Gözlerine bakmayacağım diyecek. Gelen mesajları paylaşmaya devam edelim. Atakan Yılmaz ve Ali Dörek adına sıradaki şarkılar gelsin demişler. Merhaba, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Silifke halkına armağan olsun. Enes Denli, Kum Mahallesi'nden selamlar demiş. Kum Mahallesi'ne selamlarımızı gönderelim. Kum Mahallesi'nden sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimiz selamlar olsun. İyi akşamlar, yayınlar olsun sevgilim. Recai Sözay ve tüm dinleyicilere. Uzun bir aradan sonra yeniden radyoda buluşuyoruz demişler. Hoş geldiniz.

Bir süre bu mesajları gönderemedim ama içimde sana söylemek istediklerim hiç bitmedi. Belki bu mesajı dinlerken yüzünde küçücük bir gülümseme olur. Ben de bunu düşünerek mutlu olurum. Araya ne kadar zaman girerse girsin sana söylemek istediklerim değişmiyor. Seni çok seviyorum demiş. Aşığım sana biricik sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. O zaman hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra Fırat'la Damardan Kalbe Tümüz ile devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: hiç anlamıyorum ama yine de bilmiyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: evinize.
1: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
6: Kuyulu Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın.

0: 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: tam bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler ve reklamlar sonrasında Fırat'la Damar'dan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Öztürk. Şarkılar ömrüm olan eşim ve Kürşat Özü armağan olsun. Zaman seninle akarken güzel, sensizken sadece bir bekleyiş diyerek mesajını noktalamış. Merhaba abi, öncelikle hoş geldin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz.

0: Sıradaki şarkı her şeyine Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Ben yaşamayı da seninle severim, yaşlanmayı da bir tanem, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Mazhar Köy, sıradaki şarkılar gözlerimin içine. Evet, gözlerimin içine kurduğum ülkemsin. Her sokağın ayrı bir devrim, kalbimin sahibi Şuleme. Sıradaki şarkılar gelsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar kardeşim, sıradaki parça oğlum Veli Ançelik ve tüm arkadaşlarına armağan olsun, selamlar demiş ve tüm Fırat ailesine gelsin. Özledik seni demişler sevgili Hüseyin abimiz, teşekkür ediyoruz, bizler de sizleri özledik. Vallahi gerçekten. Mikrofon biliyorsunuz hastalık, bıraktınız mı hasta oluyorsunuz. Hasta oldum mu olmadım ya. Ama özledim, yalan değil gerçekten. Efendim, Selahattin Özdemir'le sizleri baş başa bırakacağız. Adını anarsam dilim tutulsun, resmine bakarsam gözüm kör olsun, ne çileler çektim bilmiyorsun. Devamını da Selahattin abi söylesin, hep birlikte dinleyelim, sonrasında burada olacağız. 0553 714 94 96, WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hatırlatalım, sezon ikincideyiz. Yeni sezondayız arkadaşlar. Şu anda canlı canlı dinliyorsunuz. Program tekrarı değildir, haberiniz olsun.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be! Allah'ına kurban.
3: Mersin.

0: bakarsam dilim tutulsun. Resmine bakarsam gözüm kör olsun. Ne çileler çektim bilmiyorsun. Bu şehirden gidiyorum haberin olsun.
1: Bu şehirden gidiyorum haberin olsun dedik ve Selahattin Özdemir'i geride bıraktık. Bu güzel şarkısı da rahmet anmış olduk sevgili Selahattin abimizi. O zaman devam edelim, durmak yok diyoruz. Vallahi var ya, şehri yakacağız yine bu gece. Özlemişsinizdir benim şehri yakmalarımı.
2: İçime doğmuştu sanki.
1: Bakalım mesajlarımıza.
2: Severken
1: İyi günler, ben Erol Üşenmez. Bu arada yayına tekrar başlamanıza çok sevindim. Sıradaki şarkılar kardeşim Doğan Demir Yılmaz, abim Beysat Demir Yılmaz, Ali Döle'ye, kuzenim Doruk Üşenmez'e armağan olsun. Sizleri seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış.
2: Diye bir tatlı.
1: Merhabalar, ben Tuğba. Sıradaki parça benden çok uzakta olan sevdiklerime gelsin. İyi yayınlar demiş. Ben Doğan Demir Yılmaz, sıradaki şarkılar Has kardeşim Erol Üşenmez'e armağan olsun. Seni seviyorum, İyi ki yanıma geldin diyerek mesajını sonlandırmış. Bir de internet üzerinden dinlemek istemişler. Linkini göndereceğiz şimdi.

olmasaydı derdiniz, söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz radyonuzda. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam edebilirsiniz.

0: şarkının girişine bakar mısın?
1: Aho lan aho aho, ver ölüm ver ölüm lan.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
0: Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik, seni çok ama çok seviyorum demiş sevgili Fatma ablamıza. Selamlarımızı gönderelim, iyi akşamlar dileklerimize beraber. Tuttum ne de karanladım. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör sıradaki şarkılar değerli ve aslan abilerim Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt, Orçun Durmuşlu, Şavku Erozan ve değerli dayım İsmail İkinci'ye. Ve seni de unutmayalım demişler. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Benden de sizlere ve tüm sevdiklerinize armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar.

0: üzülmedim ki. Kamuran Akkor'la sizleri baş başa bırakıyorum. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam. Damarsa damar. İşte o kadar.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.

0: dedim, üzülmedim ki. Amuran abla, radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam ediyor. Bir imparator yorumu yapalım şimdi. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Sizler de çayınızı, kahvenizi tazelersiniz artık. Bugün çay demleyemedik ama yine de eskiden kalma böyle bitki çayları varmış burada. Onlardan içiyorum ben bugünlük. Artık yarın çayımı demlerim. Bir demlik biter burada programda abi. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Ben Mezitli'den Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası yedim. Recai Sözay'a ve sana gelsin. Ve oğlumu tüm arkadaşlarına, radyonuzun çalışanlarına armağan olsun. Seni çok seven babam, kendine iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba yayınlar, ben Yağız Efe Tuncer. Şahsan dayım Muhammed Gültekin'e, abim ve değerli dostlar Erdal, Yakup Tiryaki, Hıdır Poyraz, Mustafa Zehir, Tuğra Çalışkan, Eyüp Okay, Velihan Çelik, Recai Sözay, Çılgın Cebrail, Mehmet Zeki, Yusuf, tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun demişler. İsimleri, soy isimleri ayıralım arkadaşlar. Virgülle yapın, ne bileyim tire koyun, bir şey yapın ki karıştırmayalım. İsimler, soy isimler karışıyor sonra okurken. İbrahim Tatlıses'le sizleri baş başa bırakalım. Sen al canımı desin. Sonrasında dediğimiz gibi kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son saatimize karşınızda olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim.

0: yüreğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı, sen al canımı.
1: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek. Damardan

güzel bir şarkıyla devam edeceğiz sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında çayınızı kahvenizi tazelediniz inşallah. Son saatimize karşınızdayız yine. Son saatlerde birbirinden güzel şarkılar var. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Selam Fırat'ı yayınlar sıradaki şarkı Bediran İbili'den Çağatay Topal, Kadir Keskin, Çağrı Işık, Burak Çetinkaya ve Semih Tekin'e gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Veli Ançelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Yerdal Tiryaki, Yasin Şahin, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar için armağan olsun demişler.

0: çok güzel bir şarkıdır var ya. Haydi o zaman sesleri yükseltelim, volümler yükselsin. Olmuyor canım, Metin Şentürk radyomuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim. 104.6.

Alternatif'ten katılıyorum. Ben Sefer Kurt. Silifke'de olan dayım Mustafa Yeşil Yaprak ve can dostları Kadir Çelik, Can Göçmen değerli abisi Berkay Zabunoğlu için gelsin demişler. Merhaba, bir süredir uzakta olan sevgili kardeşim Berkay Zabunoğlu için sevdiklerimizi ve özlemlerimizi iletir misiniz? Sıradaki şarkı ablasından armağan olsun, teşekkürler demişler. Ya var ya, çok güzel bir şarkı. Radyonun delisi olunca işte böyle oluyor, kusura bakmayın. Boşuna demiyorlar ya, radyonun delisi diye.

0: Durmak yok abi, devam edelim. Devran Çağlar gelecek şimdi mikrofonlara. Rahmetli var ya, rahmetli bu şarkıyla anacağız. Bağıra bağıra söyleyeceğiz, volümleri yükselteceğiz, tamam mı? Murat Kurşun'la düet şarkısı da çok güzel. Ahım senin olsun mahşere kadar abi. Günler, ben Perihan, Manavgat'tan yazıyorum. Sıradaki şarkılar abilerim Erol Üşenmez ve Doğan Demir Yılmaz'a gelsin. Sizleri çok seviyorum, kendinize iyi bakın demiş dinleyicimiz. Lafı fazla uzatmayalım, bu güzel yorumla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız. 0553-714-94-96'dan bizlere ulaşmaya devam ediyorsunuz.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu.

Nasıl bir medduadır var ya. Ahım senin olsun mahşere kadar. Devran Çağlar ve Murat Kurşun düetini dinlettik sizlere sevgili dostlar. Geliyor yine bir bomba şarkı var ya, efsanedir. Hemen bir tane mesaj paylaşacağız. Sonrasında bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağız. Hemen ardından da, çünkü reklamlarımız var. Olmazsa olmazımız abi. Reklam olmazsa bizler burada yokuz, biliyorsunuz. İyi yayınlar, ben Mehtap Köroğlu. Sıradaki şarkılar oğlum Erol Üşenmez, Manevi Oğlum Doğan Demir Yılmaz'a, Cihan Çakı'ya, ayrıca Erol'dan da dayısı Hasan Demir'e gelsin demişler. Haydi şimdi volümleri yükseltelim. Bak şimdi geliyor şarkının girişine bak.

0: Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Son 22 dakikalık zaman diliminin içerisindeyiz ve Müslüm Baba alacak sırayı. Ben Çağla Nursa'daki şarkı abim Ömür Kara ve yanında olan değerlim Arife armağan olsun demiş dinleyicimiz. Haydi o zaman Müslümcüler volümleri yükselsin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Boş yere ağlamanın faydası yok. Sen benim ayrılma. Affe Müslüm Baba, yaktın var ya ciğerimizi, parçaladın. Devam ediyoruz. Yine yürek yakan bir şarkılardan bir tanesi Selami Şahin. Bana sen gerek diyecek. Selam, iyi akşamlar, ben Kıymet Çetin. Canıma can olan biricik kızım Çağla Nur. Annem seni çok seviyorum demiş. Ve radyoya da selamlar saygılar demişler. Saygılar sevgiler bizden olsun. Evet, abi lütfen bunu da okur musun Allah rızası için demiş ama hani ne yazmışsın? Devamı yok, öncesi yok. Selamlar olsun sizlere. İyi yayınlar sıradaki şarkı canım oğlum Berkay Zabınoğlu için armağan olsun. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz var. Mesaj atıyorlar. Sonrasında niye okumadın diye yazdıkları için en sona gidiyor mesajları. Ve bundan haberleri yok. En sona gittiği için sırayla okuyoruz arkadaşlar. Yani ilk gelen mesajı sırasıyla okuyoruz. Siz yazdıkça en sona gidiyor. Bu sefer de en sona kalıyor mesajınız. Sonra da niye okumuyorsun benim mesajımı diye yazıyorsunuz. Yani kimseye burada garezimiz yok. Sırasıyla okuyoruz. Yani sizler yazdıysanız okununcaya kadar bekleyin. Okunmadığı sürece bir şey yazmayın ki mesajınız daha da sonlara gitmesin. Selami Şahin, bana sen gereklisin abi. Allah Allah! Allah! Volümleri yükseltin. Çok güzel bir şarkıdır. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. Normal şartlar altında listemde 3 şarkı var ama herhalde yetişmeyecek bir tanesi ama bir şey yok ya. İteleriz araya, çalarız belki. Son mesajlar arkadaşlar, 0553 714 94 96'dan bizlere ulaşıyorsunuz.
1: Fırat'a selam.

Ya bu ne güzel şarkıdır, bu ne güzel sözlerdir. Beni benden edecek, bana sen gerek. Selami Şahin sizlerleydi sevgili dostlar. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyorum bu frekansla. Cansu Karaca'dan arkadaşları Arsel, Çağla Nur, Şule Ayşegül, Semra Asena için sadık.

0: şarkılar cici kızlara gelsin demişler. Abi 8'de istek attık, isteğimizi çalmadın, bekliyoruz kaç saattir demiş. Vallahi okudum ben mesajları, gelen tüm mesajları okudum bugün gelen. Ha arada kaynayıp silmiş olabilirsek bilmiyorum ama sildiğimi sanmıyorum. Muhtemelen okumuştur da sen dinleyememişsindir sevgili kardeşim. Selamlar olsun. Tekrar at okuyalım birazdan. Şimdi bu iyi günler arkadaşlar. Şimdi yeni sezona başladığımızı daha birçok kişi bilmiyor. Şu an dinlediği yayını, yayın tekrarı sananlar var. Mesaj atmayanlar var. Yarın biliyorsunuz eski dinleyicilerimiz bilir. Bir mesaj atacaksınız. 1,5 saat sonra okunacak. Haberiniz olsun. Bunlar iyi günler. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Melike Dölek. Sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim biricik eşim Ali Döle'ye armağan olsun demiş. Seni çok seviyoruz ve bekliyoruz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Allah Allah. Ver coşkuyu kolonlara diyelim ve Ümit ve senle sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

Hazret ki ben öldüm, beni düşünme. Bitmesini geride bıraktık sevgili dinleyenler. Sondan bir önceki şarkımız. Atilla Kaya gelecek. Normalde son şarkımız olması gerekiyor ama bir şarkım daha var. Onu da çalmadan gitmeyeceğim. Yayınlar ben Erol Üşenmez. Sıradaki şarkılar Doğan Demir Yılmaz'a, Ali Döle'ye, Behzat Demir Yılmaz'a, ayrıca dayım Hasan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkılar canım babam Berkay Zabunoğlu için gelsin demişler. İyi akşamlar abi, kolay gelsin. Sıradaki tüm şarkılar Merve'den Aslan kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin. Gönlüm hep sizinle demiş dinleyicimiz mesajında. Evet, mesaj almayalım arkadaşlar. Son 4 mesajımız var. Son şarkımızda da o mesajları paylaşıp gideceğiz Allah'ın izniyle. Atilla Kaya sizlerle. Unutmak yalan.

yapmak biraz yalan. Akilla Kaya sizlerleydi sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbe programının bugünlük son şarkısı. Ari Susam'dan gelecek. Ve son mesajları paylaşalım. İyi akşamlar abi, sıradaki bütün şarkılar Koray Deniz, Karazor, Ali Ensar Dölek, Miraç, Berna Nur Dölek, Eylül Ela Dölek'ten Aslan Damız Ali Dölek'e gelsin. Seni çok seviyoruz demişler. Umarım isim ve soy isimleri doğru okuyabilmişizdir. Virgül koyarak ayırırsanız isim ve soy isimleri daha iyi anlaşırız. Benden sıradaki şarkılar Güzeller Güzeli Çağla Nur ablama gelsin. Seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar Ali Akar kardeşim, Hüseyin Akar'a.

0: Ve Kemal Demir'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. Evet, senin mesajını okumuştuk, sıkıntı yok. Okuduk, sildik, sonrasında cevap yazdım sana. Sen de cevap vermişsin, sıkıntı yok yani. Tekrardan gönderebilirsin diyeceğim ama vakit kalmadı artık. Ben Mazhar Kör'den sıradaki şarkılar can dostlarım. Mustafa Zehir, Suat Fuat Teker için, Hıdır Boyraz, Çağatay Topal, Mustafa Tekerek, Ali Dölek, Oktay Çelik, Mustafa Çalışkan, Sertan Ünal, Semih Genç, Osman Büyüklü ve kardeşlerim Murat, Ümit Boşkır, Uğurcan Yılmaz'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Yeni sezonun ilk programıydı. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bu programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız gece saat 12'de tekrarı olacak. Haberiniz olsun. Yarın 20'de görüşünceye dek hepinize selamlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerde ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.
1: Fırat'a selam.

Allah'ımız, benim ne haddim? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerime, kim yanar benim?

kalbime gömdüm. Ağla gözlerim ağla, zamanı şimdi. Kanadı kırılmış bir kuşa döndüm. Kanadı kırılmış bir kuşa döndüm.

sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim, aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de, salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi? İlişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takım alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. 3 kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

bacakların donmuş, üşümüştün de. Gece yatamamış, üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de. Kızgınlığım buna sebep ise de. Sabrım miadını aştı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de. Sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle. Küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var. Aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece. Ömrümden 5 yıl gitti.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Ya da biz bittik. Programımıza güzel bir yorumla başlıyoruz öncelikle. Ara beni lütfen diyeceğiz Sakiler yorumuyla. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve çalacağım bütün şarkıları, en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Ve sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Kolay gelsin Gülnar'dan Tarık ben. Öğle saatinde ağaçların altında demli çayımızı koyduk. Sıradaki şarkıyı kadim dostum Necmi'ye gönderiyorum. Radyonun sesini açtık demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ama kıskandım şu an gerçekten. Bu aşkın en güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Yarılarda. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yakarım geceleri diyeceğiz Koray Avcı sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Unutacağım. Sevgi Selim'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İşte insan bazen birini unutmaya karar veriyor ama kalbine bunu anlatmak hiç kolay olmuyor. Aklın bitti diyor ama kalbin hala onu arıyor. Hele geceleri işte o zaman biraz daha zor oluyor. Ama bir yerden sonra insan kendine geliyor. Ben de yeniden gideceğim. Ben de bu yaşadıklarımı geride bırakacağım diyor. Sevmiş olabilirsin. Hem de deli gibi ama bu ömür boyu aynı yerde kalacağın anlamına geliyor mu? Bence gelmiyor. İşte kırgın ama umutlu. Biraz da kendine söz vermiş gibi. Kahrolası aklıma söyle. Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım. Serkan Nişancı, unutacağım sizlerle radyonuzda.

0: programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Selam Selin Hanım, kolay gelsin. Mezitli'den dinliyorum, Pelin ben. Sıradaki şarkı şehir dışında okuyan kardeşim Burcu'ya gelsin demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ayrıca bir kahve molası vermişler. En kısa zamanda ben de bir kahve molası vereceğim. O yüzden afiyet olsun diyorum. Sizlere selamlarımı gönderiyorum. Tabii olmuyor ya. Çaysız kahvesiz gerçekten ilerleyemiyoruz. Ve şu an tam vakti. Tam.
1: Sensiz olamam.
0: Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
2: Ayrı kalamam, sensiz
0: bırakma beni diyeceğiz. Metin Şentürk ve Yıldız Tilbe düetiyle sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden bu dünya

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz.

yanmayalım diyeceğiz. Bazen bir aşkın içinden çıkıyorsun, canın yanıyor ama yine de ayakta kalmayı öğreniyorsun. Sonra dönüp dostlarına da bir şey söylemek istiyorsun. Aman siz de benim düştüğüm yerlere düşmeyin. Çünkü bazı insanlar sevgiyi hak ettiği gibi yaşatmıyor. İnsanı yoruyor, üzüyor. Sonunda da elinde kocaman bir kırgınlık bırakıyor. Ama hayat devam ediyor. Yanmayalım, zalimlere kanmayalım. Yani sevene kıymet vermeyenin peşinden daha fazla gitmeyelim. Şimdi sizlere bu güzel şarkıyla Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkı Oto Elektrik Cerhan Usta'ya ve tüm esnaf arkadaşlara armağan olsun.

0212-263-6666 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Mutlu muyum? Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Kabul et, Hakan Altun sizlerle.

sancılarım. Gülüyorum sanıyorsan.

olacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların. Çalmıştı kapıyı o hain zalim ayrı.

bir aşk mıydı bu? Yoksa hemen sonu gelecek, acıyla dolu bir aşk mıydı bu?

0: senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün görsem yeter bana.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler. Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

güzel bir yorumla daha programımıza devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Dünya döner bir gün daha. Bazen gitmek gerekiyor. Ne kadar zor olsa da biraz uzaklaşmak, düşünmek, kendi yolunu bulmak gerekiyor. Ama gitmek her zaman unutmak demek de değil. İnsan başka şehirlere gider, başka yollar görür ama aklı yine de aynı yerde kalabilir. Hatta hiç beklemediğin bir anda bir şarkıyla bir gün batımında o kişiyi yeniden hatırlayabilirsin. Görüş. Belki de bazı ayrılıklar gerçekten son değil. Zaman geçiyor, dünya dönüyor ve insan bir bakıyor kendini yine aynı kişinin yanında bulmuş. Biraz gitmek diyeceğiz, biraz özlemek ve sonunda yeniden dönmek. Görüş.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Ve değerli desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tanımam senden başka diyeceğiz. Sizleri Selami Şahin'le baş başa bırakıyorum.

reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ayrıca. Programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Selam Selin, iyi yayınlar. Zafer ben. Anamur'dan Mersin merkeze doğru yoldayım. Sıradaki şarkıyı uzun yolda direksiyon sallayan tüm kaptanlara ve şu an benim gibi yolda olan herkese armağan ediyorum demişler. Hayırlı yolculuklar dileyelim bizler de. Ve selamlarımızı gönderiyoruz tabii ki. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Şimdi sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

0: programımıza bir düetle devam ediyoruz. Ebru Yaşar ve Mela Bedel Kararsızım sizlerle olacak.
1: Bizim payımız susmak.
0: Biliyoruz ki bazı ayrılıklar bir anda olmuyor. Önce bir şeyler değişiyor, sonra konuşmalar azalıyor. İnsanın içinde bir kararsızlık doğuyor ve devam mı etsem yoksa artık bıraksam mı diye düşünüp duruyorsun. Bir tarafın git diyor, diğer tarafın biraz daha beklemek istiyor. Çünkü ne olursa olsun yaşanmışlıklar kolay silinmiyor. Sonunda da o zor kararın kapıya dayandığını hissediyorsun.

Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Sevgi Selim'de Ezgiler devam.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Artık son şarkılarımız, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Mühendislik ve yapı denetim firmamızdan saha koordinatörü Kerem ben. Sıradaki şarkıyı sahadaki mimar, mühendis ve teknik ekibimize gönderiyorum. Kolay gelsin herkese demişler. Bizler de kolaylıklar diliyoruz sizlere. Bu kadar çile. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ümit Yaşar, Kır Çiçeğim sizlerle.
1: Selin yayında.

böylesine bağlandığını bilseydim, bırakıp gider miydim seni? Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı, yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizi son şarkımızla Sinan Özen'le baş başa bırakıyorum.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Ben Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restallerini en baba seslerinden dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk kristali Cengiz Kurtoğlu'ndan geliyor. Mutlu ol yeter diyecek Cengiz Baba. Belki de... Elbette hepimiz sevdiğimiz kişi tarafından sevilmek isteriz ama olmayınca olmuyor. O zaman da ne kadar sevdiğimizi işte bu şekilde kanıtlıyoruz. Ne olursa ol, sen başkasıyla da olsan mutlu ol yeter diyor Cengiz Baba. Ardından da inanma şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Cengiz Kurtoğlu resteri şimdi sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.

Cengiz Kurtoğlu şimdi de radyolarınızda inanma diyecek. Ardından kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra sizlerle birlikte arabeskin en baba eserlerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında babalar restiyle olmaya devam edeceğiz. Şimdi Cengiz Kurtoğlu inanma terk etti desinler diyecek. Şimdi sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali, devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor.
1: Gün ağır.
2: Reklamların ardından hızla devam ediyoruz Babalar Resitali'ne. Bugün bakıyorum da listede hiç taverna yok. Öyleyse en başa Müslüm Gürses'le devam etmemiz gerekir gerçekten de. Şimdi Müslüm Baba sorma diyecek, ardından da

Vazgeçtim şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Sizleri bu güzel Müslüm Baba resteliyle baş başa bırakıyorum. Sorma.

0: Babalar Resitali.
1: Galiba bu programda uzun zamandır çalmadığımız, dinlemediğimiz bir baba ile devam ediyoruz resitallerimize. Azer Bülbül'le devam ediyoruz. Giden birinin ardından söylenebilecek en güzel şarkılardan biri. Yokluğun acı verir diyecek. Ne güzel gitme diyor orada, gerçekten de beni bırakma diyor. Ağlıyor gözlerim sen diye, yapma bana bunu, beni bırakma. Yokluğun acı verir bu kalbime, sensizlik ölüm gelir bu gönlüme diyecek. Şimdi sizleri bu güzel Azer Bülbül şairleriyle baş başa bırakıyorum. Önce yokluğun acı verir diyecek, ardından da ölürüm şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek Azer Baba. Sizleri bu güzel resimlerle baş başa bırakıyorum.

0: parlar resitali.
1: İnsan hep hayatta kendini çok güçlü ve hiç kimsenin onu yıkamayacağını düşüncesiyle yaşar ama aşk bu. Hiç kimse seni yıkamadığında en çok da o yıkar. Hiçbir kadın beni böyle yakmadı diyecek şimdi Adnan Şanses. Ardından da Dönme Sevgilim şarkısıyla resitalini tamamlayacak. Sizleri bu güzel Adnan Şanses resitaliyle baş başa bırakıyorum. Ben aşk sevdayı böyle sanmazdım. Hiçbir kadın beni böyle yakmadı diyecek şimdi radyolarınızda.

0: Babalar Resitali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte bir saat boyunca arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinliyoruz. Hasret düşürür. Günün son resiteli Bülent Sertaş yıllar utansın diyecek. Sizleri bu güzel resitelle baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım.

0: vefalar resitali sona erdi.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa,